0: player Türkiye'nin tekli radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Ana vatan ana Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: こちらは Turkiye の声ラジオです。
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
6: Efirde Turkiye Avaz Radyo.
11: It Turkiye hangia radioya?
4: Oldu Radyo Glas Turkiye.
12: Türkiye önü radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, emniyet haberlanıcılar, bulunduğu Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya ve ciddiğe münasebetlik en yana uçurlarına silebilen ortaklaşımız. Konumdakta diktanlar haberlerimizden tepsili mezmurları da basın. Cumhurbaşkanı Erdoğan geosiyasi özgürlüklerinin Türkiye-Avrupa İttifakı münasebetlerinin teknik şahitçisinin zorunluluğunu takızda kılıklılıklarını ayıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınki raylık özgürlüklerinin Türkiye-Avrupa İttifakı münasebetlerinin geosiyasi ahmiyetinin mühimliğini körsütüp uruvatkallıkını ve texnik şeysin çakazda kılavatkallıkını bildirip, Türkiye'nin Avrupa İtibakı gaza buluşulu da damajına bence gelişimine yanaştığa tüzgürle şahsı kılışka çakırdı. Erdoğan bu bayanatlarını İstanbul'da Bilgiye Hanişi Matıldı bilan ötküzgen sohbeti tılgı aldı. Sohbette eşki taraf münasebetleri, rayonluk ve halkıralık masallarımı müzakere kılındı. İşçiler Partiyasının Kepsan'daki parlament azaları Angliya Başveziri Starmer'ini vazifesinden istifa berişke çakırdı. Angliya Başveziri Keir Starmer İşçiler Partiyasının olgan parlament azasının onun vazifesinden istifa berişini talep kılışı ya ki vazifesinden ayrılış vakti cedrolunu bir için talep kılışıdan kelim.

Кандидаттарды шылата караштык бир кызмат корпусу агар оотлоонун урмул бузууна түшүүгө кыска убакыт ичинде уруксат кылынса 10 миллион гана кишинин ачлык ва каачылыкка туш келиши мүмкүнлүгү туурасында агаһландырыш берди. Birleşken Devletler Teşkilatı Toru Mulazımatları İşkanısının İcraiye Moderi George Moreira da Silva Dünyanın çoğun bir insani tradigiye gelinip gitiş ihtimali bulgan vaziyetinin ordini ilişki için pekat birini çeptisiyle kılgallıkını etdi. O yeni 45 milyon dolar tokuşunun açlık ve kayıtçılıkke düşkiliş kapının barlığı doğrusu da agalanırdı. Avrupa İttifakı işgaliyet asadaki Yordan Daryasının garbi kırgıdaki zoravallık ve kalır sahibini İsrailiyeli köçmenlerge imbargo yürgüzülü. Avrupa İttifakı Taşkışla Ministerleri işgaliyet asadaki Yordan Daryasının garbi kırgıda kanunsuz köçmenler faaliyetlerinin kollaş bilen ayıplengen İsrailiyeli kanunsuz köçmenler ve teşkilatlarının işen kılgan yeni bir baskışlık imbargo yürgüzüş meselesi de birdekli kasıl kıldı. Франция ташкышлар министри Жан Ойл Варрот тадбирларынын ашкылык ва зоравалдын характерлик мустамликчилик менен чатыштыгы ба гурухлар ва рахбарларына нишан кылганлыгын таакидлеп, бул кыл аракеттерди дарал токтотушка чакырды. Европа Итбагы ташкы саясат иштери масулу Кая Каллас эмбарголорунун пластиликлерге картылган зоравалдыклар сабырын макулланганлыгын жазымлаштырды. Amerika Prezidenti Trump İran bilen tüzülgen uruş toxtış gelişiminin naiti aciz halata turaqlıqını ilgir sürdü. Hem de Amerika uruşta tuluq qalbi qilish qatırış balqalıq üçün Hormuz boğazıda denizdin qodaş ve yol başlaş xizmetçidin qaycadın başlaşını uruş balqalıqını bildirdi. Trump uruşunun iqtisadi təsirgi qarta künsürü küçü atqan içki besimla asıdı. İran'ın en ahirka cevabının uruş toxtış gelişimini hayran kararlıq derecede aciz ilbatkalıkını etdi. O yana Hormuz Boğazı'daki soda paraxtlarının xodaş ve yol başlaş meselesi de təxirçe halkılıq bir kararının çıxırılmalıqını mu sözleri gelə avıqıldı. Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programısı. Barcelona'nın derecinin taşkırı şolpını Plastin bayrağını lepildetti. Barcelona'nın derecinin taşkırı şolpını Lamin Yamal, çempiyonluğunu tebrikleş paleti dağımında Plastin bayrağını lepildetti. İspanya'nın kaş şolpını Lamin Yamal, Barcelona'nın İspanya Birleşme Müsabıkısı da çempiyon bolgallıkını tebrikle vatkandı. Ocak atımbülü üstüdün Plastin bilen hem de mikalegi doğrusu da sinal bədi. İspaniyalik derecinin taşkırı çolpan Lamin Yamal, Barcelona'nın La Liga çempiyonluğunu tebrikleş pahaliyeti ceryanı da Plasin'in kolaylıqalıqını namayan kılıp futbol mesajlarının kızgın alkışı karıştı. Düşenbükün etorda köpkatim hem beyirlengen bir neçü videoda 18 yaşlık Mahir'nin üstü uçuk bir avtobusta Plasin bayrağının lepildetkeliki ve kızgın alkışla atkın ammanın hürmetirge sızavarı bulgallıqı görüldü. Barcelona'da tüzgülen şampiyonluğunu tebrikleş pahaliyeti de 10 milyon kişiye futbolçularını kütüveriş için küçülada bir yer geçen buldum. Barça kumandası Ezal'dan rakibi bulup gelgen Real Madrid kumandasını yakışan mümkün ekkiye karşı neonatıcı bilen yenip La Liga'da 29. katımlık şampiyonluğunu kolay kaldırdı. 2023 yılı Oktyabr'da Gazze'de başlanılan irki kırgınçılıktan keyin Barcelona, İspanya'daki Palestin taraftarı faaliyetlerinin mühim merkezlerinden biri aylandı. Ben Gurion Avrupa İttifakı'nı Yahudilere öçmenlik kılıcı plan ayıpladı. İsrail'e işke bihaterlik işleri ministri Ben Gurion kanunsuz göçmenlerge imbargo yürgülgenden keyin Avrupa İttifakı'nı Yahudilere öçmenlik kılıcı plan ayıpladı. İsrail'e işke işle Bihaterlik İşler Ministeri Itamar Ben-Gvir, Avrupa Devletleri Taşkışlar Ministerlerinin işgaliyet asırıki Yordan Deryasının garbi kırgıdaki zoravallıkla sahibinin kanunsuz köçmenlerge imbargo yürgüzüşünün kovuklaşıdan ken Avrupa İttifakına ayıp oldu. İsrailiyenin aşkın 10 yıl işki Bihaterlik İşler Ministeri Gvir, Avrupa İttifakının prestiglikle kartılgan zoravallıkını sahip gösterdi. İsrailiyelik kanunsuz kütmelerge imbargo yürüzüşüden ken Avrupa İttifakı'nı Yahudilere ötmelik kılış bilen ayıpladı. Ben Gevir, Ami Ortaklaş Orbit'e ekse hepsi de ilan kılgan bayanatıda Yahudilere öt bu Avrupa İttifakı'nın ahlaki karar çıkarışını kütüş, gününün garipinin çıkışını kütüken kokşaşlı bir eşdi. Hem de Avrupa İttifakı'nın üzerine kodakılığının tutkulunu çiçek bu iş korunmak kılığını ilgir sürdü.
Венгриядеке hükümet

Girişinin aylardan bu yan dalmış otkan tutukluğunu ağırlaştırışı bilen Avrupa İttifakı Taşkı İşler Ministerleri düşen mükünün yan imbargolar meselesi de belirteklik hazır kıldı. Avrupa İttifakı Taşkı Siyaset İşleri Mesulü İlka Yaykallas bu vakti ilan kılgan bayanatı da eğri vaziyetinin etçilgi düşü vakti kegeydi. Aşkulluk ve zoravallıklığın bedeli boğuldu ozudu. Ukrayna armiyasi Rossiyaning urush to'xtatish kelishimi og'irlashgandan keyin Kievga uchqusiz apparatlari bilan hujum qilganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiyaning 2-chi dunyo urushi g'alabasini xotirlash faoliyatlaridan sal burun e'lon qilgan 3 kunlik urush to'xtatish kelishimining to'qnashuvdagi oxirlashining boshlanishi bo'lib qolishini umid qilganligini bildirgan. Ukrayna rayonlarının bildirişçe üçgünlük oruç doktuş gelişimi ahırlaşkandan ki Rusya kısımları seyşen mümkün ekiyevga uçkısız operatları bilen hücum kılgan. Baytak terbi başkanımızın başlığı Timur Tukashenko Ami Ortak Sorbiti Telegram seyipsi de ilan kılgan bayanatını mınlattırım. Düşmanın uçkısız operatları hazır Kiev hava başlıkları da şuna takiz signal avazı tutulan kadar bir kadar cayladı durumlar. Mazkur agahlantirish urush to'xtatish kelishimi yo'l qo'yishdan burunqi juma kuni bo'lgan poytaxtda berilgan tunji signal bo'ldi. Kievur rayonlik harbiy ishlar boshqarmasi aholini panohlanish o'rinlarida turishga chaqirib, rayondagi havo murabbiyasi tizimlarining ishga kirishtirilgan bo'lishi mumkinligini eskartdi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiyaning ikkinchi dunyo urushi g'alabasini xotirlash kunlari bir necha soat burun e'lon qilgan 3 kunlik urush to'xtatish kelishimining 2022 yili fevraldan buyon davom etayotgan to'qnashuvda oxirlashning boshlanishi bo'lishini umid qilganligini ifodalagan. Ukraina bilan Rossiya urush to'xtatish kelishimiga xilof qilgan qurollarga qaratilgan hujumlar masalasida bir-birini ayblagan. Radio o'chi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldingiz.

ТРТ ұйғыршының үрметлік қыласмәлдері, кечіне еріп чыққандыр садаба, гайда бір тақ бағырдың созылып келеді, гайда чексіз кәңліклердің шұңғып өтеді, гайда бір езі үйде, гайда бір той төкінде, яғы бір шәрінің шауқылыр ішіде үзігі жай тапыды. Усада сөз білен саз бірләшкен ерді тұғылыды, усада бір халықтың қатерісідір. Бүгін біз елтіздің көтірілген әніш ұсаданы тыңшаймыз. Yolumuz İlan coğrafiyası diye şeydiğen Azerbaycan Türklerinin eserlerden bu yan davamlaştırıp gelevatkan aşıklık en ensik tutuşuydu. İran'da yaşaydıgan Azerbaycan Türkleri yıldızı intayın çunkur kadimi bir medeniyetten varıslıdır. Tebriz'den Erdibil'ge, Urumiye'den Zencan'a, Hemedan'dan Kurasan'gıç sözülgan kent coğrafiyada til, söz ve müzika birbirge girelişip getken bir turmuş mevcut. Bu coğrafiyada halk nakşıları pekat bir küyle emez, belki bir eslime, bir karşılık gösterişerkiti ve bir kimliktir. Bu kimliknin en küçülük sadası olsa aşkladır. Kınındıkta dıktanla aşklanın sadası da bolsun. Aşık. Bu söz pekat bir senet karnılamaz, belki bir enene, bir hıl yaşaş şeklini ifadeleydi. Aşık, sazını mürsüge artıp mangan bir yolu uçudur. Ama onun yolu uçuluğu pekat makalla arz edemez. Belki vakit içi de, ütmüş bilen kelgüsü arz etki bir seferdir. O bir şairdir. Sözle bilen tuygulanı tokuydu. O bir hikayeçidir. Dastallarının yaşıncısıdır. O bir hatır muhafız etkisidir. Unutulup kitlevat kallarını eskertidir. İran'daki Azerbaycan Türklerde aşıklık enenesi esirlerden bu yan İğiz medeniyetinin en küçülük tumurlarının bir süpüde de mevcut bulup gelmekte. Bu enene pekat müzik yaratıplı kanmasının belki ictimai hatırını kovdaydı ve evlatlığı yetküzüşte köylük buludu. Bir aşık itkan her

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radio dinleyici aziz kardeşler, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızdan bugünkü bölümde Yunus Emre'nin yetekçisi Ahila'nın piri Tapduk Emre Akka toktulumuz. Kınındakta halkaralık münasebetle mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaxtik analizga kulak sağaysla. Tapduk Emre 13. əsrdə Anadolu zəmində yetişib çıxan ən mühim təsəvvüb rəhbərlərindən biri hesablanırdı. Bulubmu Türk təsəvvübünün uluqvar zatlarından biri olan Yunus Emre'nin ustazı, yəni mürşidi buluşu, onu Türk İslam təsəvvüb tarixində mühim orunğa qıqan. Tapduk Emre Anadolu'nun qalbi Ankara'da yaşayan bulub, eyni dövrdəki ahi təşkilat içində ahilanın piri edib tunulğan. Anadolu'daki nurgun Türk dervişlerine okşaş, Tapduk Emre'mi halkının menevi tekçilikini üstü gelip, İslam'ın muhabbet ve kan kosaklık talimatlarını tarqatkan. Hanıqasını kurgan ve hayatının köp kısmını ötküzgen cay, Ankara'ya yakın Nallahan naisige karşılık Emrem Sultan yizsidir. Burayında Tapduk Emre bina qilgan tekke, yani hanaka, hem aynı devir sopiler üçün panahka, hem halk üçün menvi başpana bo'lgan. Tapduk Emre'ni tarihimizde bunçilik mühim orunga qilgan amillarının birida uluq Türk mütesevvipi Yunus Emre'nin mürşidi bo'lganligidir. Yunus Emre yaşlık çağlarda ilmi ve menvi izniş içi yürgende Tapduk Emre'nin hanıqası gelip kitilgan ve uzun yılla onun hizmeti de boğan. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin hanıqası da otun toşup hizmet kılış arkalık tesevvüb musabısını başlayan. Rivayet kılınışça, o uzun yılla tağdın hanıqağı otun toşuğanda bir mi hül ya ki egri şah ilip kemmegen. Bu simvallık ise Tapduk Emre'nin öz sopilerine samimiyet ve kalp terbiyesini sındırıştaki inçkilikke ne kadar ehmiyet belgellikini göstüp biridu. Uzun bir riyazet devirdinkin bir günü Tapduk Emre himayesi de yetiştirgen dervişini bizden Yunus deb köksüge basıdu. Muhabbet bilen kuşaklaydı. Bu kitap Yunus'un hakikat yolda kemalet yetkenlikini çekalıqallık hesaplandı. Yunus Tapduk Emre'nin ağan feyzi ilham bilen ilahi muhabbet ve kemterlikini Türkçe şiirli şekilde halkı yetküzüdü. Eserlerde pat ustazının ismini tılgıyıp onunla boğan minnettarlıkını ifadeleydi. Öz ifadeleri bilen ömrünü Tapduk Emre'nin dergahıda bir bendi süptüde ütküzgellikini şiirlerde tılgı alıdı. Bu cehetten Tapduk Emre, Yunus Emre vasıtası bilen bütkül Türk dilli halklarının menvi dünyasına çunkur tesir göstüdü. Ahila devrinin üner ve kasıpla teşkilatları bilen içkiri taşkiri girelişip getken, kırındaşlık ve sahili kımmet karaşlarını uluğlaydıgan bir camiaydı. Tapduk Emre'mi bu medeniyetinin bir kısmı süpüde bir tereptin sopi dervişlerini yetiştirse, yeni bir tereptin pütkül cemiyetki ülgü bulduğun yüksek ahlaki prinsiplağa vekilli qiygan idi. Tapduk Emre insanın kemal etkici üçün kalbini saplaştırışı ve hem hakka hem halkı hizmet kılış gereklikini öz emliyeti de köstüp bəgən. Bu düşünce ve intizam keyinki eserlerde bütkül Türk tesavvuf mektaplarının ortak himir turçu kaylangan idi. 13. eserde Anadolu Moğullarının istila kılışı ve beylikler devirdeki davul kışlar içi de menviyet kisiğangan halk anmısıga sahne boğan, yani nurgun kişiler menviyetki yüzlengen bir devir boğan idi. Tapduk Emre del muşundak bir muhitta Yunus Emre'ye okşaş bir göherini yetiştiriş arkalık Anadolu'da Türk tesavvupının yıldız tatışıga konkret töhpü koşkan. Şunda kılıp Tapduk Emre Anadolu'da İslam'ın kattık şekil vazlıktan halkıp muhabbet ve hikmet okuda yaşınışıga başlamışılık kıyalladın bir boğan. O kurgan hanıka evlatla boyu bir ziyaret ve irşat doğru yol köstüş merkezi süptüde callıklıkını saklap kegen. Türk İmparatorluk arxivlarında Nallıhan rayonunda Tapduk Emre Zaviyesi Kiçik Xanıqa namıda vakıflarının buluşu ve kızı Bacım Sultan'ın makbeti

Serisinin esirlerden bu yana hürmet kisaver buluşu, Tapduk emirinin mirasının yüzyılla devamı da yaşap geldikini köstüdü. Tapduk emre Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin Rumi Katarlık zamandaşları bilen birge Anadolu Türk tesavvuf enenisinin asaslık Türklerden biri saplındı. Aynı devirdeki Alıp Erelle Batur Gazi Dervişle camiyesi mensup boğan Tapduk Emre dini tesavvufi uçurlarını halka yetküzüşte Türkçünün ve şiiriyetinin küçüdün paydalanış cihette mu mühim rol oynayan. Tapduk Emre Anadolu tufraklıda Türkçü sözleşidigan insanlığa tesavvufunu söydügen ve yaşatkan sopilanın en muhimlerden biridir. Yunus Emre'ye yetekçilik kilişi arkalık onun obrazı da Türk irpanı Merpete enenisinin en parlak yıldızlardan birini çaknatkan. Bugünkü günde Yunus Emre'nin mısraları esirlerini halkıp kalıplarına tesir kılavatkan bolsa, bunun da Murşidi Tapduk Emre'nin sevirçallık bilen bergen terbiyesinin ve sundugen ilahi muhabbetinin hessisi nait için kurdur. Tapduk Emre'nin ehmiyeti fakatli tarihi

zamanvi tədqiqatla yüzyıllar ilgari yaşayan bu kongul əhlinin, yani evliyanın təsirinin hazırgı çıdamlaşı vatqallıqını otturgu koymaqda. Türk İslam tasavvuf en'enesige kaldığıgan unutulmaz tesiri, yetiştirgen Yunus Emir'nin eserlerinde ve Türk insanının vicdanında yaşaşını devam etmekte. Bu noktadan ağanda Tapduk Emre Türk medeniyet tarihi de her daim hürmet bilen esinlik tigişlik yol kösetkiçi ve kurguçu bir mutsevvuptur. DRT Uyghurçinin hürmetli kıklasmelleri, yukurda halkaralık münasebetle mutkassisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına, kilerepte yana başka yana münevverlerimiz bilen tonuşkıca aman boğaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
12: Evo Ifonitis Türkiye.
13: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
7: It Turkiye hangia radioya.
13: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
14: Инџам кара радио садоје Турција.
15: Да Турција ранг радио да.
16: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
17: Петерчија радио садбури Турција скма.
18: Овода Турција уни радиосо.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
2: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Ye sıday Türkiye.
9: Anlamadığınıza Türkiye avazı radyosu.
16: Edo ifonitis Türkiye.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Gidere Cumhuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Qarının uzul, Hatayın dövlət başlığı Xi Jinpinglin İran uruşu meselesini pikir alışacaqdığını, emma Pekinin kömeğine zerurluq duymayanlığını aytdı. Liderlerin sauda meseleleri ve Amerikanın Birleşen Ştatları ve İsrailin İran'a karşı alıp barayan uruşunun 6 aydan son ilkinci gedek duşuşmağına karışılıyor. Trump çıkışını çaknışığı bes etmek uğruna tağallaların çıkkınsızlaşan günlerine Pekin'e varar. Hatay, İran'la yakın katnaşıklarını devam ettiriyor ve yurdun nevetinin esas alıcılarının biri olmağında kalıyor.

0: hukukunun ıqrar edilmeğini tileyer. Fars xabarlar gulluğu Tehran'ın talıplarını Pakistan'ı tövüllahçılar arkalı Amerika'nın Birleşen Ştatlarına yetirenliğini xabar verdi. İsrail'in ılalışıqı qaramazdan qurayan hücumları sebeple Livan'ın gün ortasında 14 adamın yoğulunluğu xabar verildi. İsrail'in Livan'ın gün ortasını quran hücumlarına ılalışıqı qaramazdan 14 adam yoğuldu. Yoğulunların arasında lukmançılık işgərləri, Livanlı bir eskir və Nabatiya çevitinin yaşayıcıları hem var. Livanın milli xabarlar qulluğu kifar, Dunine şəhərindəki öylərdən birine yarı gecə qurulun hücumda 6 adamın yoğulunluğunu xabar verdi. 2 Mart'tan beri İsrail'in Livan'a qurayan hücumlarına yoğulunların sani 2840 adamdan geçti. Fransiya xantavirusun yayırmağına mutasiya xoğupunun təsirinin nəvilli olmağına qalyanlığını beyan etdi. Fransız resmileri meyve xondu saatli kuruyuz gəmisinin əki yuqonç filan bağlı xantavirus görünüşünün mutasiya geçirinliği haqqını anıq keskitlemeyenin yoktuğunu beyan etdiler. Sağlığı Qoruyuş Ministri Stefani Rist resmilerin geçirilen selceriş işlerinin neticesinde rahatlananlığını, emma dolu iyidigiderlik üçün neticelere karışılayanlığını aytdı. Bütün Dünya Sağlığı Qoruyuş Quruması hazırki vaqtı üçün virusun görünüşü barada adattan daşarı yağday barada maglumat bermedi. Epidemiya ozal Argentinada qabat gelinen antantavirus görünüşü bilen bağlanıştırıldı. Bütün Dünya Sağlığı Qoruyuş Quruması 9 adamın virusa yoluğunluğunu tasdiqladı ve onu yoluğunların sanının artmağını alada bildirdi. Qadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişine daşarı yurt haberlerini dinlediniz.
1: Başarcan Türk Türkönleri.

Hormatlı dinleyiciler, şu gün biz sizin bilen Türk motosportunun dünya bağış eden en büyük ustalarının biri hakkında söhbet ederiz. Tormozlamanın çayaklarını sıyınayan, üvrümlerden motosiklin kıyıkı tigirini kaldırıp üvrülüyen meşhur stopi davarları ile rivayete üvrülen hem de Jonathan Rhee'nin 6 yıl devam eden dünya ağalığını elinden alan başarjan türgen, toprak razgatlı olay. Alanya'nın dar köçülerinden Avrupa'nın giyin trassalarına, Yamaha zavod toporundan başlap, BMW bilen kazanılan tarihi yenişler için uzap gidiyen bu acayip yolu birlikte sert alalım. Toprak Razgatlı oğlu 1996 yılın 16 oktyavrına Alanya'da dünyaya iner. Kakası Arif Razgatlı oğlu Türkiye'nin en meşhur motosikl akrobatlarının biri. Bir teker Arif hükmünü tanılıyordu. Küçücük Toprak ilkinci başarınıklarını kakasının yanına öğrenir. Ama onun yüreğindeki arzu başkaçadı. Ol akrobat del eğitim dünya çempiyonu olmak istiyordu. Bu berk ınam ve tutan yerlilik onun menajeri ve mentoru olan meşhur çempiyon Kenan Sofoğlu bilen birleşenine üstünlük ıkvali alı yazılıyor. 2017 yılın 17 noyabrına kakası Arif Razgatlı oğlunu pazıgalı yol helakçılığına yitirmeği toprağı için durmuşunun en kıyın övrümlerinden biri oluyor. Ama bu ağır yitki onu ruhtan düşürmeyer. Tersine her bəhtlişikte kakasının hatirasını beygildiyen güçlü itergaya uğurluyar. Ol trassa çıkanına dine bir bəhtlişmeyenliğini, eysem kakasının ruhu bilen bile yol geçiyenliğini her gezeginden ıhtayar. Toprak halkara sahnedaki okuyuvunu ilkinci gezek 2014 yılla Red Bull MotoGP Rookie Coupon Sashering tapkırına kazanan

Kütahya keramik pritkati, Türkiye'nin Egey tivitine yerleşen tarihi Kütahya şehri, Bedek sunuotunun Ayatimur nuskosunu emele getiriyen keramik pritkaları bilen giyinden tanılıyar. Ad avrayı Türkiye'nin terketlerinin çayından çıkan Kütahya keramik pritkati, Kütahya'nın keramikacılar, suratkeşler ve senetçilik sövdügarlar patatının yüz tutmağı neticesine 2005 yılda Türkiye'nin geografiyadan hatağı alınan önümlerin aratına koşullu. Keramika plitkası palçık, kaolin, kvarts ve hektasiyeli organik dal arınların uymak, susadındırmak, şekillendirmek ve değişik temperaturada pişirmek arkalı alınan ak renkteki önümü duru ya da renkli sırçavlen örtmek ve ikinci yedek pişirmek arkalı alınar. Esasen hem divarların bedelmeğinden ulanılan keramik plitka tabaklar, vaza ve trinketler yani yadigarlık görünüşünde bolup bilyar. Keramik plitka sunuotunun güyşü zähmet ve ustatlık talep edilen köp tapkarı var.

0: esasan hem dağışlar uly tecrübe iye olan ustadlar ve talim berji eller tarapynan taýýarlanýar. Kütahya keramik plitkatyny ýasamakda ulanylan motivler näbildir ve türk medeniýetiniň möhüm bir bölegidir. Çigillem, Liliya, Bägul, Gwazdika, Krokus, Dağınran, Tünbül ve Beyleki köp tane gül motivleri keramik plitka nağışının esasını emine getiriyer. Uyghurlar devletinin hazır kun içine gelip yeten ve takminen 1000 yıllık geçmiş olan keramik plitka önemçiliği esasan hem Anadolu Seljuklu devleti ve Osmanlı İmperiyası zamanına yukarı çağa yetti. Konya, Sivas, Kayseri, Malatya ve Erzurum başta olmak üzere en çeme yaşayış yerine varlıklarını devam ettiren tarihi kuruluşlarla birlikte Bursa, Edirne ve İstanbul yani şehirlerdeki ulu ve tarihi mescitler hem Kütahya keramik plitkalarla bedeliptir.
1: Türkiýanyň özbolşly önümleri.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimizde 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşan çak hoş sağ bolun.

0: Ya.
1: Jeda Radio Amriya Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa glas od na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye hangi radyo ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye. Giderli Amuriye Türkiye.
19: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İt Türkiye hangiye radyoya? Oldu Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.